0: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met the newly elected head of Hamas's political bureau, Khalil al-Haya, reaffirming Turkey's support for the Palestinian cause. Fidan congratulated al-Haya on his appointment as the two discussed the latest developments in Gaza and the occupied West Bank. According to Turkish diplomatic sources, al-Haya said that Israeli settlement expansion and attacks on holy sites in Jerusalem have intensified, while also providing an update on peace negotiations and Palestinian reconciliation efforts. The Turkish foreign minister reiterated that Ankara will continue supporting the Palestinian cause.

0: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met the newly elected head of Hamas's political bureau, Khalil al-Haya, reaffirming Turkey's support for the Palestinian cause. Fidan congratulated al-Haya on his appointment as the two discussed the latest developments in Gaza and the occupied West Bank. According to Turkish diplomatic sources, al-Haya said that Israeli settlement expansion and attacks on holy sites in Jerusalem have intensified, while also providing an update on peace negotiations and Palestinian reconciliation efforts. The Turkish foreign minister reiterated that Ankara will continue supporting the Palestinian cause on every international platform and maintain its diplomatic efforts regarding developments in Gaza and the occupied West Bank. He also said that Ankara will continue working to increase the flow of humanitarian aid into Gaza amid the worsening humanitarian crisis. The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement on the Palestinian issue as regional efforts to secure a lasting ceasefire continue. Ankara has repeatedly called for an immediate end to the violence, increased humanitarian access,

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Turkey's support for Lebanon's sovereignty and security, pledging continued diplomatic and practical assistance during talks with Lebanese President Joseph Aoun.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
2: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
1: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
2: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli destek

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Turkey's support for Lebanon's sovereignty and security, pledging continued diplomatic and practical assistance during talks with Lebanese President Joseph Aoun.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
2: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
1: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
2: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve iş

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4,300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4,300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.
2: U.S. President Donald Trump said talks in Cairo between mediators and Hamas leaders on Thursday have led to a phased disarmament agreement in Gaza. But a Hamas official described the deal as a draft, and U.S. officials said Israel was skeptical the militant Palestinian group would surrender its weapons. Today, the Board of Peace reached a historic agreement

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people,

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu söylüyoruz.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.
2: U.S. President Donald Trump said talks in Cairo between mediators and Hamas leaders on Thursday have led to a phased disarmament agreement in Gaza. But a Hamas official described the deal as a draft

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4,300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.
2: U.S. President Donald Trump said talks in Cairo between mediators and Hamas leaders on Thursday have led to a phased disarmament agreement in Gaza. But a Hamas official described the deal as a draft, and U.S. officials said Israel was skeptical the militant Palestinian group would surrender its weapons. Today, the Board of Peace reached a historic agreement for the complete disarmament of Hamas and all other armed groups in Gaza, Trump said in a social media post, adding that the disarmament would come in phases. This is a monumental step toward lasting peace and security. The agreement was a critical step towards Gaza being governed by a new Palestinian government that will work closely with the so-called Board of Peace, Trump said. At the same time,